Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: beni bensiz bir hiçtin. Radyo ne?
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo ne ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: De moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve aşık olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyoda.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

gidene. İltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim. Kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
7: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
8: Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu ve açık 30, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı yer yer çok bulutlu 35, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Serhat kardeşimi tanıyor, onun yerini biliyor. Bana telefonda her savaşa hazır olmamı söyledi.
3: Aras'ın sözlerine Hakan'ın alacağı tutum merak konusu.
2: Ben kardeşim için her savaşa hazırım.
4: Ela! İmdat! Yangın var!
3: Okulda çıkan yangın Teoman'ı tetikliyor.
4: Çekil! Çekil! Ela neredesin? Çekil! Çekil! Çekil!
5: Ya Teo iyiyim.
4: Canın yandı mı? Bir şey söyle. Canın yandı mı? Canın yandı mı? Sana benden nefret edecek harika sebep vereyim o zaman.
5: Nereye gidiyoruz?
3: Teoman geçmişle ilgili neler biliyor?
4: Geçmişe.
3: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
6: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
8: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
9: Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
4: Yataşla mutlu uykular.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylı

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu ve açık 30, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı yer yer çok bulutlu 35, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Abant Gölü. Bolu'nun en bilinen doğal alanlarından biri olan Abant Gölü, kolay ulaşımı ve dört mevsim değişen manzarasıyla kamp ve karavan yolculuklarının klasik duraklarından biri. Göl çevresinde yapılan yürüyüşler ve doğa aktiviteleri özellikle hafta sonu tatil yapmak isteyenleri ağırlıyor. Şehirden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenlere Abant rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D.

0: Reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu ve açık 30, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı yer yer çok bulutlu 35, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

Dansı müziğimi eğlenceli frekansı radyoda izliyor hanımlar beyler. Çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği hafta sonu tatilinde cumartesi günündeyiz. Ve sizler nerede olursanız olun biz bu cumartesi gününde de her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarını zaman mekan fark etmeksizin her an sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel, bu kez buna en güzel örneklerden biri Manifest hileliyle Ajda Pekkan da kendilerine destek veriyor. Burada Radyo D104'te bir kez daha iyi hafta sonları herkese. Kalbim sen...

Yurt genelinde hava durumuna baktığımızda özellikle ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve aynı zamanda Doğu Karadeniz kıyıları da bugün için yağışlı bulunuyor. Aman dikkat diyelim. Yağışlara karşı da tedbiri elden bırakmayalım. Ama sıcaklık mevsim normallerinde, buradan da hatırlatmamızı yapmış olalım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela isimli şarkısıyla burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Bir kez daha iyi hafta sonları, mutlu tatiller herkese. Ne yapıyorsun?

0: Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
6: Bellona. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bu hafta sonu tatilinde de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi yaz mevsiminde yeni yapımlar karşımıza çıktı ki 12 Haziran'da da yine video klibiyle de bağımsız bir şekilde single olarak albümünden farklı karşımıza çıkardığı yeni şarkısı da bir hayli popüler müzik listelerinde ilgiyi üzerine çekti. Tantahçı'dan bahsediyorum, söz konusu olan Gidişat burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Yaz mevsimi ile birlikte özellikle halk konserleri ve festivallerle dinleyicileriyle bir Anadolu'da buluşmaya devam eden gruplardan biri diyebilirim. İkilem'den bahsediyorum. Ve geride bıraktığımız Temmuz ayının 10'unda da yeni single'ını bizlerle buluşturdu. O söz konusu olan single'ı Bak Dönüyor Dünya ve İkilem burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
6: Getir, bir mutluluk getir.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Reklam.
9: Kamu spotu.
10: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

0: Yaz mevsimi ile birlikte özellikle temposunu arttıran isimlerden biri kendisi, Murat Boz'dan bahsediyorum. Şu günlerde yaz dönemi sahne performanslarına yoğunlaştı ki Ağustos ayı içerisinde Bodrum, Yalıkavak başta olmak üzere popüler tatil rotalarında da özel gala programları ve kulüp performanslarıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu kez Yaratuz isimli bizlerle buluşturduğu şarkısı burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.
1: Gözümde başka kaldım. Dilimde başka sen.

0: TD moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve keyifli bir yolculuk anında duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Abant Gölü. Bolu'nun en bilinen doğal alanlarından biri olan Abant Gölü, kolay ulaşımı ve dört mevsimde yaşam manzarasıyla kamp ve karavan yolculuklarının klasik duraklarından biri. Göl çevresinde yapılan yürüyüşler ve doğa aktiviteleri özellikle hafta sonu tatil yapmak isteyenleri ağırlıyor. Şehirden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenlere Abant rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi. İstikbal.

Özellikle popüler müzik listelerinde cover projelerinin ilgiyi üzerine çektiği şu son dönemde tam 32 yıl aradan sonra bizlerle buluşan bir şarkı var. Kısa zaman önce aramızdan ayrıldı. Güllü'den bahsediyorum ve onun o ilk albümüne adını veren de şarkı oldu. 32 yıl aradan sonra güzel bir şekilde coverlayarak bizlerle popüler müzik listelerinde yeniden bu şarkıyı hatırlatarak buluşturan bir isim oldu. Popüler müziğin genç başarılı kadın vokali Aleyna Tilki'den bahsediyorum ve Güllü'nün o söz konusu olan şarkısı Oyuncak Gibi Aleyna Tilki farkıyla burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Bir kez daha iyi hafta sonları herkese.

0: Formatlarından biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Gerek WhatsApp hattından bizlere mesaj olarak ulaştırıyorsunuz. Gerekse aynı zamanda Radyo D104 Instagram, Facebook, sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız postların altına yorum olarak yazdığınızda da bu mottoları biz de alıyoruz bu mottoları ve sıradaki şarkı konseptiyle sizlerle buluşturuyoruz. Eğer hazırsanız zaman şimdi mottolarını sizlerin belirlediği Radyo D'de sıradaki şarkıyı birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı astrolojiye inanmam deyip gizli gizli burç yorumu okuyanlara gelsin.
2: Radyo D.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali budur.
4: Yeni füstü şeftali ilk yudumda budur diyeceksin.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Reklam.
7: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Bu hafta sonu tatilinde seni hafta sonu tatiline hazırlayan şarkılarla buluşturmaya devam ederken bu kez özellikle 70'ler düzenlemesiyle karşımıza çıkan, yani aslında bilinen bir şarkı, çok eski köklü bir geçmişe sahip anonim bir Anadolu halk ezgisi olan bir şarkıyı Selim Çaldıran düzenlemesiyle yeniden bizlerle buluşturdu. Ve biraz böyle psikedelik bir tarzı var ve aynı zamanda Anadolu folk'u da güzel böyle bir şekilde bize hissettiriyor 70'ler esintisiyle. Söz konusu olan Vallahi Severim isimli yeni şarkısı yeni cover'ıyla Elif Kaya burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Aşkın...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
6: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
7: Getir. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.

0: çok seviyor kalbim.
1: 10 yıllık uzatmalı sevgilisiyle nihayetinde geçtiğimiz aylarda nişanlandı ve dünya evine girme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Derya Uludan bahsediyorum. Ve Şımarık şimdi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Şimdiden bir kez daha keyifli tatiller herkese. Sorma.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yıllara meydan okuyan bir isim diyebilirim. Mustafa Sandal, Emre Erdem yönetmenliğinde enerjisi yüksek bir şarkıyla yine karşımıza çıktı yakın zaman önce. Ve Harbi Açık Hava Konseri'nde de ilk kez canlı olarak bu şarkıyı seslendirmişti. Derken Ağustos ayında da single'ını nihayetinde bizlerle buluşturdu. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan single'ı Geliversen ve Mustafa Sandal şimdi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

0: Serhat kardeşimi tanıyor. Onun yerini biliyor. Bana telefonda her savaşa hazır olmamı söyledi.
1: Aras'ın sözlerine Hakan'ın alacağı tutum merak konusu.
0: Ben kardeşim için her savaşa hazırım.
2: Ela!
3: İmdat! Yangın var!
1: Okulda çıkan yangın Teoman'ı tetikliyor.
2: Çekil! Çekil Ela! Neredesin? Çekil! Çekil! Çekil!
4: Ya Teo, iyiyim.
2: Canın yandı mı? Bir şey söyle. Canın yandı mı? Canın yandı mı? Sana benden nefret edecek harika sebep vereyim o zaman.
4: Nereye gidiyoruz?
1: Teoman geçmişle ilgili neler biliyor?
2: Geçmişe.
1: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
5: Reklam.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
9: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk
10: getir. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

popüler müziğin başarılı erkek vokali diyebilirim onun için. 10 parmağında 10 marifet. Şimdi Arya ve Zeynep adında iki tane de küçük kızı var ve Özlem adı Şahin eşiyle beraber de geçtiğimiz haftalarda yine İstanbul'da bir AVM'de bebek mağazalarını bir bir geziyor olmasıyla beraber üçüncü çocuklarına da hazırlandıklarını böylelikle hayranlarıyla paylaşmış oldular. Bakalım kız mı olacak yoksa erkek mi, burada zaman gösterecek. Şimdi konu Berkay'dan açılmışken Aslanlar Doğuyor isimli yeni single'ıyla burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Madem bir...

Radyo T'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi güçlü tok ve dramatik yorumuyla özellikle ayrılık, sitem ve hüzün temalı şarkılarda dinleyicilerinde iz bırakan bir isim diyebilirim. Tanju Okan, Ferdi Özbeyen gibi yine Türk müziğinin efsane isimlerinin şarkılarını yeniden yorumladığı saygı albümleriyle de geçmişin ağır böyle duygusal modunu modern dünyaya da kusursuz bir şekilde bizlere ve yeni kuşaklara aktaran başarılı bir erkek vokal ve yıllardır da sahnede devleşen her şarkısıyla da yine ruhumuza dokunan canlı performansın tartışmasız başarılı isimlerinden ki stüdyoda da biz her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini birbir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yine geçtiğimiz haftalarda da o isimlerden biri oldu. Fatih Uslu'yla da özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Programı kaçıranlar varsa radyoda.com adresinde yer alan yine podcastler bölümünden stüdyoda başlığı altında ya da Radyo D104 Spotify profil hesabından podcastini dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Cenk Eren, Kopsun Kıyamet isimli yeni single'ıyla. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Zetır yosan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Net, sigortam net.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Popüler müzik listelerinde her zaman ters köşe projeler de karşımıza çıkıyor. Bunun en güzel örneklerinden Kamuran Akkor ve genç bir erkek vokal Doğu Sivek buluşması olan Güldüğüm Fotoğraflar isimli şarkı. Şimdi müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'ten. Ben ufak bir hatırlatma. Geçtiğimiz günlerde stüdyoda da aynı zamanda konuğumuz oldu. Programın tekrarını yine radyoda.com adresinde yer alan podcastler bölümünden de dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz stüdyoda başlığı altında. Şimdi Doğu Sivek, Kamuran Akkor birlikteliği Güldüğüm Fotoğraflar Radyo D'de.

Biz Radyo D olarak yine her zaman olduğu gibi yayın teknolojilerinde de en iyi şekilde en üstün teknolojiyi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. DAB Plus ve aynı zamanda Radyo D mükemmel uyum içinde fark yaratan yayıncılığı hep böyle anonslarını yapıyorduk İstanbul'da. DAB Plus fonksiyonunu destekleyen araçlarınızdan bizi 4. kanaldan dinleyebilirsiniz diye. Aynı zamanda yine İzmir'de de artık DAB Plus fonksiyonunu destekleyen araçlarda da aynı zamanda Ankara'da ve İzmir'de de 4. kanaldan bizi Radyo D'yi DAB Plus ayrıcalığıyla dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından Gökhan Tepe, Tatlım'la müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Masal.

0: Sarıya. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle beraber hemen ufak bir hatırlatma. Hafta boyu radyoda da en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı. Radyoda Top 20 listesi her cumartesi saat 15 tekrarı pazar saat 12'de Fatih Üstün'ün sunumuyla radyonuzda. Ve yeni saatle beraber radyoda Top 20 başlıyor. Bakalım bu hafta listemizin kaç numarasında yer alacak, merak edilen bu sorunun cevabı için kulağınız burada olsun. Poizi, Başımda Belalarla, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Nasılsın?

0: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: gecesi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Haydi Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Reklam.
4: Radyo D. Radyo D Top 20.
5: 20 numara.
4: 14
5: numara.
4: 15
5: numara.
4: 1 numara.
5: Radyo
4: D Top 20.
5: 20 numara.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: Top 20.
1: 20 numara.
0: Radyo OTE Top 20 listemizde Sıla bu hafta yeni şarkısı Ağır Başlı Serseri ile listemize 20 numaradan yeni giriş yaptı.
2: Odalarda saklandım şu.
1: 19 numara.
0: Betül Demir bir basamak yükseldi. 19 numarada Yüzlü Kıyıya.
2: Yüzlü kıyıya varmadı garip kalbim.
1: Numara.
0: Yonca Lodi ve Murat Güneş'ten İncir Ağacı bu haftanın 18 numarasıydı.
2: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: 17 numara.
0: Emir Can İrek ve Dedi Bluman'dan Sehven bu hafta bir basamak yükseldi 17 numarada.
1: Numara.
0: Durum çok acil ve iğrendirici. Top 20'de haftanın 16 numarasıydı.

0: 13 numara.
1: Mabel Matiz'den Umrum Dışı bu hafta 13 numarada.
2: Yavrum bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy. Anlamıyorsun beni.
0: 12 numara.
1: Aslanlar Doğuyor ve Berkay listemizin 12 numarasında.
3: Kopar dedim kopardım, çekip seni bağrımdan. Bebek gibi uyurdum, hayattayım ağrımdan.
0: 11 numara.
1: Bengü ve Ümit Sayın işbirliği Ya Sen Gidip De bu hafta 11 numarada yer aldı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Top 20.
1: 10 numara.
0: Radyo Ota'ya Top 20'de 10 numarada Blok 3 var. Bu hafta 3 basamak yükseldi. Sebebi Yar.
2: Benim hatam mı burada? Benim hatam mı? Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı?
1: 9 numara.
0: Salih Bademci yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Son günlerin favorilerinden Yürü Ya Kulum bu hafta 9 numarada.
3: Yürü ya kulum, bana dokunma, iç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum, sebebi sor.
1: 8 numara.
0: Tantaşçı listemizde aynı yerini koruyor. 8 numarada Gidişat.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak. Asa yanına...
1: 7 numara.
0: Derya Uludağ'ın Şımarık bu hafta 7 numarada yer aldı.

0: 2 numara.
1: Manifest'ten Ajda Pekkan destekli Hileli bu hafta yine 2 numarada. Ve geldik zirveye. Radyo D Top 20 listemizde bir numaramız bu hafta değişmedi. Zirvede yine aynı isim var. Hadise, Ara Beni listemizin Top 20'nin bir numarası.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu ve açık 29. İzmir az bulutlu ve açık 35. Adana parçalı yer yer çok bulutlu 35. Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 28. Diyarbakır az bulutlu ve açık 37. Ve parçalı zamanla çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Abant Gölü. Bolu'nun en bilinen doğal alanlarından biri olan Abant Gölü, kolay ulaşımı ve dört mevsim değişen manzarasıyla kamp ve karavan yolculuklarının klasik duraklarından biri. Göl çevresinde yapılan yürüyüşler ve doğa aktiviteleri özellikle hafta sonu tatil yapmak isteyenleri ağırlıyor. Şehirden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenlere Abant rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Reklam.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: D'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D 104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve mutlu olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: Dinleyenlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu ve açık 29. İzmir az bulutlu ve açık 35. Adana parçalı yer yer çok bulutlu 35. Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 28. Diyarbakır az bulutlu ve açık 37. Ve parçalı zamanla çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
2: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
3: Bu gidişat sorun olacak.
2: 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

Merhaba, ben Mela Beder. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu ve açık 29. İzmir az bulutlu ve açık 35. Adana parçalı yer yer çok bulutlu 35. Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 28. Diyarbakır az bulutlu ve açık 37. Ve parçalı zamanla çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Abant Gölü. Bolu'nun en bilinen doğal alanlarından biri olan Abant Gölü, kolay ulaşımı ve dört mevsim değişen manzarasıyla kamp ve karavan yolculuklarının klasik duraklarından biri. Göl çevresinde yapılan yürüyüşler ve doğa aktiviteleri özellikle hafta sonu tatil yapmak isteyenleri ağırlıyor. Şehirden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenlere Abant rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Serhat kardeşimi tanıyor. Onun yerini biliyor. Bana telefonda her savaşa hazır olmamı söyledi.
5: Aras'ın sözlerine Hakan'ın alacağı tutum merak konusu.
4: Ben kardeşim için her savaşa hazırım.
6: Ela! İmdat! Yangın var!
5: Okulda çıkan yangın Teoman'ı tetikliyor.
6: Çekil! Çekil Ela! Neredesin? Çekil! Çekil! Çekil!
7: Ya Teo iyiyim.
6: Canın yandı mı? Bir şey söyle. Canın yandı mı? Canın yandı mı?
4: Sana benden nefret edecek harika sebep vereyim o zaman.
7: Nereye gidiyoruz?
5: Teoman geçmişle ilgili neler biliyor?
4: Geçmişe.
5: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal.

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Radyo D. Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
1: Radyo D.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: Şarkının içinde hiç tango kelimesi geçmese de bizim tangoydu bu şarkının adı. Çünkü müziğiyle, ritmiyle buram buram tangoydu. Konusuyla da aşkın dansı tango. Şimdilerde çok niş, butik bir şey gibi kaldı ama tango Arjantin'den çıkıp dünyaya yayıldığında etkisi çok uzun süreli olmuştu. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Ezgi Eyüboğlu var. Onu daha ziyade Karadeniz türküleriyle tanıdık ama o son günlerde farklı bir tarzda çıktı karşımıza. Ezgi Eyüboğlu bize hem müzik geçmişini hem de yeni şarkısını anlatacak. Cover Metre köşesinde bugün İngilizlerin benzersiz dünya starı Galler Kaplan'ı Tom Jones'un birkaç şarkısını dinleyeceğiz. Peşi sırada aynı şarkıların Türkçe versiyonları. Tom Jones şarkıları söylemek kolay değildi. Acaba kimler söyledi? Mevzu 80'lerde 80'li yılların yavaş yavaş sona eren gazino geleneğinin adları neonlara, gazete ilanlarının baş köşelerine yazılmış az solistlerini konuşacağız. Yani son az solistleri. Solistler geçirdiği her hafta olduğu gibi bu hafta da bugünden düne bir köprü kuruyor, eskiyle yeniyi birbirine karıştırıyor. Takdimcimiz Elhan sunuyor, solistlerimiz söylüyor, konuklarımız alkışlıyor. E siz de dinliyorsunuz. Ve Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta bugün Deha Bilimli Er'i ağırlıyoruz. Ta 2004 yılından Akademi Türkiye yarışmasından beri tanıdığımız Deha Bilimli Er, bugünlerde Aşksız Prens şarkısının cover'ıyla gündemde. Hepsini konuşacağız.
1: Yeter ki müzik olsun.

Aslında bakarsanız tangonun modası hiç geçmedi. Bir köşede durduğu sık sık hatırlandı. Hatta yeniden üretildi. Dansı zaten dans kurslarının vazgeçilmezi olarak kaldı. Partileri, milongaları bugün de devam ediyor. Az önce dinlediğimiz Tango İstanbul'da Oya Bora'nın 90'lı yıllarda yaptığı bir tangoydu. 90'lardan bir başka tango var şimdi sırada. Beklerim, bir tango borcun var bana. Zuhal Olcay.

Bitmemiş bir aşkın, edilememiş bir dansın şarkısıydı tango. Bir de yarım kalmış tango var. Daha doğrusu bitmemiş tango. Sevilen ansızın gider, seven arkasından keşke ölüme değil aşka inansaydık der. Şarkıyı Sezen Aksu yazar. Her kelimesinden bellidir. Bitmemiş tangonun diğer kahramanı kuşkusuz Onur Tunç'tan başkası değildir. Işın Karaca, Bitmemiş Tango.

Arjantin'in arka sokaklarında doğmuş, büyümüş, serpilmiş, önceleri epeyce hor görülmüş bir alt kültür ürünü diye ötelenmiş tango, bugün klas bir tür olarak duruyor geniş müzik yelpazesinin içinde. Bu defa bir tango uyarlaması dinleyelim o vakit. Adios Muchachos tangosunun Türkçe versiyonunu Alpay söylüyor. Son tango.

Babamız olacak seninle. İstemesek de, hiç istemesek de, kolların boynumda son resmimiz seninle. Bu son mehtap yaşanan birlikte. Dünyalarımız ayrı, sevsek de ne kadar çok. Sen benim acılarımı

0: olacak seninle. İstemesek de, hiç istemesek de, kolların boynumda son resmimiz seninle. Bu son mehtap olacak yaşanan birlikte. Artık gördüğüm her yüzde sen olacaksın. Unutulmayacaksın, unutulmayacaksın. Son resmimizdeki gibi taze kalacaksın. Unutulmayacaksın, hiç unutulmayacaksın. Nasıl olsa bu masal gün gelip bitecekti. Ayrılık bu masal hep kıskanacaktı. Ve biz birbirimize doyamadan ölecektik. Doyamadan ölecektik biz birbirimize. Dünyalarımız ayrı, sevsek de ne kadar çok. Sen benim acılarımı duyamazsın içinde. Ayrılık bekliyor bizi bir adım ötemizde. Son tangomuz bu tango, hiç istemesek de.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
2: Yeter ki müzik olsun.
3: Yavuz abi merhaba.
4: Yavuz abi merhaba.
5: Yavuz abi. Merhabalar Yavuz abi.
6: Merhaba Yavuz abi.
7: Merhabalar Yavuz abi.
3: Yavuz abi merhabalar.
5: Yavuz abi.
7: Selamlar Yavuz abi.
5: Merhabalar Yavuz abi.
6: Merhabalar Yavuz abi.
7: Yavuz abi selamlar.
5: Yavuz abi merhaba.
6: Merhaba Yavuz abi.
8: Merhaba Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
7: Yavuz abi merhaba.
5: Yavuz abi
3: selamlar.
5: Yavuz abi.
6: Merhaba Yavuz abi.
8: Merhabalar Yavuz abi.
5: Selamlar Yavuz abi.
6: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: İyileşeceğim. Ezgi Eyüboğlu söylüyordu. Ezgi Eyüboğlu'nun geçtiğimiz Mayıs ayında yayınladığı bu şarkının söz ve müziği Gökhan Şahin'e, düzenlemesi Uğur Yıldız'a aitti. Radyo D'de Yavuz Hakan Tokla Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
1: Merhaba Yavuz abi, ben Ezgi Eyüboğlu.
0: Merhaba Ezgi, nasılsın?
1: İyiyim, sesini duydum, daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim.
0: Ezgi, ilk albümün Naçizane ile tanımıştık seni 2017 yılında.
1: Evet.
0: O gün bugün şarkılar yayınlamaya devam ediyorsun. Diskografinde ağırlıklı olarak türküler var ama aslında sen opera eğitimi de almışsın. Konservatuvarda müzikoloji okumuşsun. Daha da öncesinde TRT Çocuk Korosu'nda şarkı söylemişsin.
1: Evet.
0: Şimdi görünen o ki müziğe adanmış, müzikle geçmiş yıllar var geride. Bilmeyenler için biraz anlatır mısın Ezgi? Bugünlere geliş hikayen nedir?
1: Bunu özet mi geçeyim yoksa biraz ayrıntılı mı anlatayım? Röportaj süremize bağlı, ona göre kısaltayım. Ya şaka bir yana şöyle. Yani işte ben ilk 4,5 yaşında Trabzon'daki, ben Trabzonluyum, Maçkalıyım bu arada. Hı-hı. İşte Trabzon Müzik ve Halk Uyanır Derneği diye bir yer vardı ve annem orada, annem de müzisyendir. Oradaydı. Ben böyle masaların üzerinde türkülerle büyüyen, işte herkes türkü söylerken böyle uyuyan eden bir çocuktum. İlk 4,5 yaşında Türkmen Gelini türküsüyle bir İmece Gecesi'nde sahneye çıktım böyle. Oralardan başlayıp işte ilkokulda TRT Çocuk Korosu, ondan sonra Anadolu Güzel Saatler Lisesi, lise bitene kadar da Trabzon'daydım ama hani yolum hep belliydi. Yani ben şarkı söylemekten başka bir iş yapmayacaktım, çok belliydi. İlk olarak işte Bilkent Üniversitesi'ni kazandım. Opera eğitiminin beni zorlayacağını ve işte burslu bir öğrenci olarak kendi paranı çok kazanma durumun olmadığı için, hı hı, bir de biraz beni fazla yorduğu için, hayalimde hep bir İstanbul'da yaşama ve çalışma hayalim olduğu için İstanbul'a geldim ve işte İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavına girerek müzikolojiyi kazandım. İyi ki de orayı okumuşum, çok şey kattı bana. Yani belli bir zamandan sonra şan tekniği almak istemedim çok, çünkü zaten çok iyi hocalarla çalışmıştım. Zaten okul biterken de hayalim artık şarkı söylemekti. Hı hı. İşte eğitim anlamında da öğretmenlik de yapmak istediğim için, bir yandan öğrendiğim şeyleri çocuklara aktarabilmek için de formasyonumu yaptım Marmara Üniversitesi'nde ve hemen akabinde ilk albümü çıkardım. Hı hı. Yani aslında söylediğin gibi tam olarak hep o yönde, hep müzikle ilerleyen bir hayatım oldu. Hala daha öyle devam ediyor açıkçası.
0: Peki o küçük kız, daha çocukken şarkı söylemeye başlayan küçük kızın hayallerinde böyle hep sahneye çıkmak, işte beni tanısınlar, şarkılarımı dinlesinler gibi bir şey miydi? Yoksa sadece şarkı söylemek yetiyor muydu sana?
1: Yok, ben hep kendimi zaten sahnede görüyordum. Yani şöyle söyleyeyim, aile toplantılarında bile her zaman ben ortaya alınıp zaten şarkı söyletilen çocuktum. Hiçbir zaman başka bir meslek düşünmedim. Çünkü işte ortaokulda, müsamerelerde, ilkokulda şarkı söyleyen, korolarda işte koro şefi olan o ufacık yaşında zaten böyle bir çocuktum. Ve hani aslına bakarsanız, bunu tabii ki asla yermek için söylemiyorum ama Trabzon'da bizim jenerasyonda şarkı söylemeye ve aslında sanatçı olma konusunda insanların hep bir tedirginliği vardır. Böyle garanti meslek ister ya anne babalar. Hı hı. Aman sigortası olsun, belli bir mesleği olsun, düzenli maaşı olsun. Hani çok şükür öyle bir ortamda da yetişmedim. Yani hayallerimin peşinde koşmama da izin verdiler. Hı hı. Bence bu da çok büyük bir nimet benim için. Büyük bir şanstı.
0: Peki işin ilmini almak, işte eğitim görmek, bir yandan eğitmenlik de yapmışsın bir dönem bildiğim kadarıyla.
1: Evet, evet.
0: Sana çok şey katmıştır muhakkak ama dezavantajları da oldu mu sence?
1: Ya şöyle, çok dezavantajı olmadı açıkçası. Ben işte hem piyano hem flüt çalıyordum, yan flüt çalıyordum. Lisede şancı değildim, enstrümanistim. Müziğin mutfak kısmında yapılan düzenlemelerle alakalı bir şeylere alternatif fikir veriyor olabilmek, yaptığın işin mutfak kısmına da hakim olabilmek çok kıymetli bence. Hı hı. Yani işin solistlik dışında müzisyenlik kısmını katabiliyorsanız, bu sizi aslında sahnedeki diğer insanlardan biraz daha ayıran bir özellik oluyor. Çalınan şeyin ne bastığını, hangi notayı çaldığını, nerede ne oldu, burada yaylılar girdi falan. Hani ben tabii ki kimsenin işine karışmayı sevmem ama en azından dinlediğim bir şeyle alakalı biraz daha rahat yorum yapabiliyorum. İşte elime aldığım bir notayı direkt okuyabilmek, şarkıyı çıkarabilmek, bunlar güzel şeyler. Bir de gerçekten hani ben mesela bunu gene yargılamak için söylemiyorum ama ben notanın bilinmesi gerektiğini düşünüyorum eğer bu işle uğraşıyorsak.
0: Peki seni hiç dinlememiş birine nasıl anlatırsın Ezgi Eyüboğlu'nun müziğini, tarzını?
1: Ya şöyle söyleyeyim, açıkçası burası biraz karışık. Ben evet iki tane proje albümüm var Karadenizli, Trabzonlu olduğum için kendi topraklarımı temsil etmekle alakalı büyük çaba göstermiş kadın vokallerdenim. Tepki de aldığım oldu, hatta ilk albümde kemençe kullanmadığım için biraz daha başka yerden, yani Karadeniz topraklarının başka enstrümanlarda derdini çok güzel anlatabileceğini aslında ifade etmek istedim. İkinci albümümde daha yöresel bir iş yaptım kalan müzikle birlikte. Fakat şimdi artık diyorum ki, ya ben çünkü Arapça şarkıda söylüyorum, 2,5 sene Rumca sahne yapmış bir insanım üniversitede. Hı hı. Artık canım ne isterse, sanat müziği mi, türkü mü, işte o an şu son yaptığım iş gibi, ondan da bahsederiz, o mu? Ben artık herhalde birazcık da böyle olgunlaşmanın verdiği bir etki de var. Artık o çok 20'lerdeki de 30'ların başlarındaki düşünce şekliyle yol almamaya çalışıyorum. Hani insanların işte onun tarzı bu, bunun tarzı bu, bu popçu, bu türkücü, bu özgün müzikseler yok. Ben hakikaten dinlerlerse ne âlâ, biraz daha artık kendi içimden geleni her şeyiyle söylemeye çalışıyorum.
0: Peki onları da konuşacağız, o tarz değişikliğini, o fikir değişikliğini de konuşacağız ama şimdi senden bir türkü dinleyelim istiyorum. 2025 yılında yayınladığın bir türkü bu, Şeker Almaya Geldim.
1: Aa evet.
0: Var mı bir hikayesi sende bu türkünün?
1: Şöyle söyleyebilirim. Sevgili Sümer Ezgi Sümer abime buradan kocaman sevgiler, öpücükler. Sümer abi beni böyle 5-6 yaşlarımdan beri tanıyan biridir. Hı hı. Bizim derneğimize geldiğinde ben gitmişim böyle şımarık şımarık demişim ki, biliyor musun ben büyüyünce sende şarkı söyleyeceğim. Adam da böyle beni tabii söyleriz. Eylemiş.

0: Ezgi Eyüboğlu'ndan dinledik, şeker almaya geldim. Ezgi Eyüboğlu bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz abi köşesinin konu. Ezgi, az önce de konuştuk. Bugüne kadar ağırlıklı olarak türküler vardı diskografinde ama sohbetin başında dinlediğimiz İyileşeceğim bir besteydi mesela, türkü değildi.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni şarkım Bize Ne Kalır da öyle. Hı hı. Ve sen az önce biraz ipucu verdin, bir tarz değişikliği ya da artık sınırları biraz aşmak gibi bir durum söz konusu. Biraz bunu konuşalım mı şimdi?
1: Tabii ki konuşalım. Şöyle, genelde hep şöyle bir anlayışımız var ya, belki doğru olan budur. Bunu da açıkçası çok fazla yorum yapmam doğru mudur bilmiyorum. Hep böyle ya popçu olmalısın, ya türkü söylemelisin, ya işte Alaturka söylemelisin gibi bir takım kalıplarımız var biliyorsun.
0: Hı hı.
1: Ben de bu kalıpların içinde bu işi yaptım. Ama artık mesela bir şarkı dinliyorum, diyorum ki ya keşke bunu ben söyleseydim, ne kadar güzel bir şey diyorum, ah bunu keşke ben de yorumlasaydım diye diye aslında hayat beni birazcık buraya doğru yönlendirdi. Dedim ki yani evet, sen Karadeniz türküleri söylüyorsun ama sen yani Sertab Erener'in Lali'ni söylerken de çok keyif alıyorsun, sen bir Aryantik söylerken de çok keyif alıyorsun. İlla bir kalıbın içinde olmak zorunda mısın? Evet, sen zaten Trabzonlusun, zaten Karadenizlisin. Sen zaten her zaman kendi topraklarının müziğini her konserinde temsil eden bir insansın. Ama neden başka şeylerle denemeyesin diyerek bu şarkıları yapmaya karar verdim.
0: Aslında ama sen başından beri, yani yayınladığın albümler, şarkılara baktığımız zaman öyle çok hani türkücü tabir edilebilecek bir müzik yapmadın. Yani çok böyle sazlı sözlü değil. Hep modernizeydi senin söylediğin türküler sanki.
1: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Bu yüzden hatta işte bizim biliyorsunuz yöresel ağız vardır Karadeniz'de. Hı-hı. Daha yoğun kullanılan, genelde işte yerli şenliklerinde daha çok kemençe kullanılan. Genelde öyle sahneleri de ben

0: gidemem. Çünkü hakikaten o kadarını beceremiyorum mesela. Hani benim yaptığım iş biraz daha farklı. O yüzden de bunu hatta geçenlerde başka bir işte Devlet Gümüş diye bir yönetmen arkadaşım var. Onun programında konuştum. Serzenişte bulundum hatta. O kadar çok böyle festivallerde artık erkekler görüyoruz ki. Yani kadın temsilcilerimiz de var ama nedense onlara yer verilmiyor. Ya belki bu da beni bir tık aslında başka şeyler yapmaya yönlendirmiş olabilir.
1: Peki geldik yeni şarkına. Bize Ne Kalır adı. Hadi sen anlat bize bu şarkının hikayesini.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Burası da gerçekten çok değişik. Şimdi Fatih Söylemez benim Trabzonlu bir abim. Benim bu Sevdalık Zor Zanaat dahil olmak üzere benim hala en çok dinlenen şarkım Sevdalık Zor Zanaat'tır. Hiçbir yaptığım şey onun üzerine çıkamadı. Biz hatta buna hep gülüyoruz. Gene olmadı, gene bu üstte, gene bu üstte diye diye. Fatih abi dedi ki şu şarkıyı dinler misin? Ona bunu gönderdi. Fatih abi zaten bana böyle genelde yaptıklarını ben çok beğenirim onun kalemini. Yüreğini de çok severim. Çok da eski tanırım. Yolladı, ben zaten onunla da paylaşıyordum. Artık başka şeyler biraz daha söylemek istiyorum. Evet, Karadeniz'i bırakmayacağım. Hatta şimdi o da sürpriz olsun. Sonbaharda bir tane çok tatlı bir Karadeniz türküsü çıkaracağım. Bir baktım ki yani pop yazmış adam. Dedi ki yani benim her zaman en güzel şarkılarımın ilk sahibi sensin. Bu şarkıyı senin söylemen lazım dedi. Benim inanın hiç aklımda yoktu. Yani ben zaten iyileşeceğimi çıkardıktan sonra aslında böyle birazcık bekleyip sonbaharda bir iş yapacakken ben bu işin peşine Haziran'da düşüp çok hızlı, sağ olsun sevgili aranjörüm ve dostum Mert Kemancı, o kadar hızlı bir şekilde bu işi yaptık ki Spotify erken koymamız lazım, hadi klibi çekmemiz lazım derken bu şarkı böyle çıktı. Aslında gerçekten planlanmayan bir şeydi ama iyi ki çıkmış. Çok keyif aldım söylerken.
1: Hadi bakalım o zaman onu dinleyelim ve onunla sana veda edelim.
0: Tamam.
1: Çok teşekkür ediyorum Ezgi zaman ayırdığın için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Ezgi Eyüboğlu'ndan dinliyoruz. Bize Ne Kalır? Tekrar görüşmek üzere Ezgi. Hoşça kal.
0: Hoşça kalın.

solistler geçidi. Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Yeter ki müzik olsun solistler geçidinde her hafta güzel ezgiler, güzel sözler ve çok değerli solistlerimiz oluyor. Bu hafta da öyle olacak. Sizlerle birlikte olmak ne güzel. Ben Elhan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün solistler geçidinin açılışını genç bir topluluk ve kıdemli bir sanatçımız birlikte yapacak. Evet, 6 gençten kurulu Karma, geçtiğimiz Mayıs ayında ilk teklisini yayınlayarak müzik dünyasına giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise Serdar Ortaç'la birlikte bir şarkı seslendirdiler. Şarkının ismi Taburama. Ve işte geliyorlar. Alkışlarınız Karma ve Serdar Ortaç için.

Karma topluluğuna ve Serdar Ortaç'a çok teşekkür ediyoruz. Sırada yine Türk hafif müziğinden bir parça var. Ayşe Hatun Önal, Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a birlikte gelecekler efendim ve bizlere birlikte yaptıkları şarkıyı seslendirecekler. Hareketli, kıpır kıpır bir şarkı. Çıktı Yangınlar. Alkışlarınızla Ayşe Hatun Önal, Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a sizlerle.

Ayşe Hatun Önal, Mert Çodur ve Ozan Bayraşa'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugün solistler geçidi çok dinamik başladı değil mi? O halde tempoyu hiç düşürmeyelim ve eğlenceli bir Türk halk müziği parçasıyla devam edelim. Neşet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsü. Bahçe duvarını aştım, sarmaşık güllere dolaştım. Bu sevilen türküyü bizler için Gülnur Gökçe seslendirecek. Kuvvetli alkışlarınızla huzurlarınızda Gülnur Gökçe.

Gülnur Gökçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel türkünün ardından tekrar Türk hafif müziği diyelim mi? Sıradaki solistimiz Efe Ünsalan. Genç sanatçımız ilk teklisini 2023 yılında yayınlamış. Bugün bize en yeni şarkısıyla geldi. İstanbul'a bir kartpostal, dalgaların üstüne yazdım adını. Söylersem yankılanır mı, yoksa çoktan unuttun mu sesimi? Evet, İstanbul'a bir kartpostal adlı şarkısıyla Efe Ünsalan geliyor. Alkışlar mıyız efendim?

Efe Ünsalan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve artık bir Türk sanat müziği parçası dinlemenin zamanı geldi. Hepinizin bildiğini tahmin ettiğim sevilen bir parça. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Beste ve güftesi Mustafa Seyran'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki bu şarkıyı Ezgi Köker'den dinleyeceğiz. Kuvvetli alkışlarınızla Ezgi Köker'i mikrofon başına davet ediyorum.

0: Ezgi Köker'e çok teşekkür ediyoruz. Zaman yine su gibi akıp geçti ve Bir Solistler Geçidi'nin daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Esen kalın efendim. Solistler Geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun, lounge'ın kapısı birazdan açılacak. Burada kalın.
2: Yeter ki müzik olsun.

0: Saygım var. Deha Bilimler, Bostancı Gösteri Merkezi konserinden alınmış canlı kayıtla geldi mikrofonlarımıza. Şarkının söz ve müziği Utku Emen, düzenlemesi Ercan Bakalımoğlu imzası taşıyordu. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor ve şu dakika itibarıyla Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'ın kapısının önündeyiz. Hayatınızın gidişatı bazen anlık verdiğiniz kararlarla değişir, bambaşka bir yöne gider. Bir yola girersiniz ve yolun sizi nereye götüreceğini tahmin bile edemezsiniz. Deha Bilimler bundan uzun yıllar önce Akademi Türkiye yarışması elemelerine katılmaya karar vermeseydi acaba ne olurdu? O yarışmaya katılmasaydı ne olurdu Deha, hiç düşündün mü?
1: Vallahi merhaba bu arada, selamlar olsun herkese. Katılmasaydım da ben yine herhalde yolumu bulurdum diye düşünüyorum. Sonuçta müziğe gönül vermiştim daha öncesinde İzmir'de yaşadığım yıllarda. Yine kendi ekibimle beraber sahnelerdeydim.
0: Evet.
1: Yerel bir şarkıcı olarak hayatıma devam ediyordum. Tabii yarışma büyük bir fırsat oldu hepimiz için. Benim için, arkadaşlarım için de öyle. Ama hep söylüyorum, yarışmada ne yaptın değil, sonrasında ne yaptın çok önemli bu işlerde. Asıl zor tarafı sonrasında başlıyor. Onu idare ettirmek. Çünkü çok arkadaşımız vardı yarışmadan ama hiçbir kalıcı olmadı.
0: Evet.
1: Önemli olan ondan sonra yaptığın işler çok önemli. Ondan sonra yaptığın şarkılar, ondan sonra yaptığın konserler. İşin zor tarafıydı. İstanbul'da kalma çabası. Onun emeği, zorluğu vardı. Ama biz yılmadık ve bugün de geldik diyebilirim.
0: Aslında tam tahmin ettiğim cevabı verdim. Çünkü insanın içinde müzik olunca, sanat olunca kendimden biliyorum. O bir yerden bir şekilde zaten çıkıyor. Yarışma marışma bahane oluyor.
1: Bahane. Sadece hızlandırıyor diyebiliriz. Yani belki 3 sene sonra İstanbul'a gelirdim. İlk albümü çıkarırdım. Belki 5 sene sonra. O bizi daha hızlandırdı yarışmanın olması. Bizim yarışmamız çok güzel bir yarışmaydı. Akademi Türkiye yarışması.
0: Evet.
1: Hem canlı yayın veriyorlardı. Hem sevgili Reha Muhtar vardı. Melo Kay vardı. Çok değerli isimler vardı. Eğitimli olan bir yarışmaydı. İşte içinde röportaj eğitimimiz falan vardı bizim. Hı-hı. İnanılmaz o yıllarda. Tabii çok ufaktım. 20 yaşındaydım. Şu anki değerini anlayamıyorum tabii yarışmanın ama çok önemli bir yarışmaymış. Değerli bir yarışmaymış. Ve bugünleri bizi getirdi aslında. Herkese tanışma fırsatı oldu. İnsanlarla, ekranlarla tanışma fırsatı oldu. O yüzden de yarışmalar çok önemli bir yerde, önemli yani.
0: Peki o günlerde sen hiç yolun bu kadar uzun olacağını, bugünlere gelişeceğini hesap etmiş miydin ya da hayal etmiş miydin?
1: Benim çok enteresan, ben her şeyi çok uzun vadede hayal ederim. Ve olmayacak işleri hayal ederim ben. Hatta arkadaşlarım gülerler bana, ya deli misin derler ama ben çok uzun vadede uzun şey hayal ederim ve bunlar gerçek olur. Ben hep ağızdan çıkan kelimelerin ve düşüncelerin bu hayatta çok önemli olduğunu ve değerli olduğunu düşünüyorum. Yani kötü bir şey düşünürsen, yani benim karnım ağrıyor dersen karnın ağrır. O yüzden ben çok inanıyorum bu ağızdan çıkan her kelimeye ve hayallere. Hayalle başladı benimki aslında. İnanmayacaksınız, bir gün çok ufakken hiç unutmuyorum. Anneme şey demiştim, bir gün İstanbul'a gideceğim. Annem, ne alakası var İstanbul'da, ne işim, ne bizim İstanbul'da ne işimiz var, akrabamız yok, dostumuz yok, nereden çıktı bu kelime demişti bana. Ve o 11 yaşında falandım bunu söylediğimde. Ve sonra İstanbul'a geldim ve müziğe başladım. Yani hep inandım hayatım boyunca. İnanmak başarmanın yarısı kelimesinin tam karşılığıyım şu an ya. Gerçekten
0: değil mi?
1: Öyle.
0: Değil mi? Süper.
1: Gerçekten öyle.
0: Peki şimdi Deha, seni bulmuşken mutlaka sormam gereken bir soru var.
1: Hı hı.
0: Çünkü nerede ismin geçse senin, ben bizzat şahitim buna, hep aynı şeyi duyuyorum. Deha Bilimler mi? Oo, onun sahnesi çok iyidir.
1: Evet.
0: Herkes bu konuda hemfikir. Yani
1: kesinlikle.
0: Bunca yıldır zaten bu kadar yoğun sahne yapman da bunu doğruluyor. Peki nedir bu işin sırrı? Ne yapıyorsun sen sahnede?
1: Gerçekten de genel tepkiler hep böyle. Aslında benim başlarımın %90'ı bir yerde sahnemden geliyor. Sahnelerimle bugünlere geldim. Hep şunu söylüyorum ama yani... Bir şarkıcının sahnesi iyiyse bu müziği uzun yıllar boyunca devam ettirebiliyor. Çünkü sonuç olarak sahneden bir maddi gelir kazanılıyor. Ve o maddi gelirle albümler yapılıyor. İşte PR çalışmaları yapılıyor. Ve deneme şansın oluyor. Çünkü her şarkının tutacak diye bir durum yok.
0: Tabii.
1: Şarkı yapıyorsun, olmuyor. Bir daha yapıyorsun, olmuyor. Bir daha yapıyorsun, oluyor. Yani bunu yakalamak için sahne yapmak gerekiyor. Sahnedeki sırrımızsa, yani bunu da aslında vermek çok iyi bir şey değil ama. Yavuzcuğum bu seni. Başkaları duymasın. Yani en büyük şey aslında benim bir sahne sloganım var. En çok ben eğlendim diye. Gerçekten de ben sahneye çıkarken ekip arkadaşlarım benim şu an 14 yıldan beri beraber çalıştığım aynı orkestra değişmedi. Çok ufaklı irili aralarında bazen gitarcılar gidiyor. Askere giden var, gelen var, bir şey evlenen var, çocuğu olan var, gidip gelen de var ama genel anlamda benim ekibim 14 yıldan beri aynı ekip diyebiliriz. Çok önemli bir şey bu. Bir de aynı ekibi elde tutmak için de bir sahne yapmamız gerekiyor uzun zamanlar boyunca. Bu ekibimle beraber biz sahneye çıkarken şöyle gidiyoruz. Bugün konserimiz var, sahnemiz var, çok eğleneceğiz arkadaşlar. Yani ben mesela bir konsere giderken şey demiyorum. İşe gidiyorum ben, hadi işim var benim, hadi görüşürüz çocuklar. Bizde öyle bir şey yok. Biz eğlenmeye gidiyoruz, keyif almaya gidiyoruz. İzleyici de bunu beni görünce, yani ben eğlendiğimi görünce mecbur otomatikman eğleniyorlar kendileri de. İşte bunun bir sırrı daha var. En önemli trik olay aslında budur. Vermem gereken bir sır. Tamamen ve tamamen izleyicinin bilmediği şarkıyı söylemeyeceksin. Net karar budur yani. İzleyici şarkılara eşlik edecek. Yani bazen şu hatayı yapıyor bazı şarkı arkadaşlarımız. Mesela albüm çıkarıyor 9-10 şarkılık. Albümde bir şarkı tutuyor ama 9 şarkı sevilmiyor ya da dinlenmiyor. Olabilir, normal bir şey bu. Ve sahnelerinde zorlamaya başlıyor o şarkıyı söylemeye söylüyor. İşte albümdeki 7. şarkıyı söylüyor, 6. şarkıyı söylüyor ama izleyici bunu bilmediği için ne oluyor bu sefer de otomatik olarak eğlenmesi duruyor ve dikkatini başka yere vermeye başlıyor. Telefona veriyor, arkadaşına veriyor. O yüzden de genel olarak benim söylediğim şarkılar insanların bildiği şarkılar ve coverlar oluyor genel anlamda. Ya da çok sevilen bir şarkı varsa o sezon, o dönemin. Onu söylüyorum ki insanlar da benimle beraber eşlik ediyor. Mesela benim sahnemde telefona bakmak çok zordur. Yemek yiyemezsin. İlla o sahneye bakılacak. Biraz da benim show business durumunda var. Entertainment durumunda var. Direkt şarkımı söyleyip bay bay demiyorum. İşte sohbet ediyorum, konuşuyorum insanlarla. Repertuarım yok. En büyük özelliği bu. O gece gelen izleyici kitlesine göre bir repertuarım var. Bakıyorum insanların eğlenme şekline, durumuna, kaç kişi gelmiş. İçerisinde çok kadın varsa onlara göre şarkı söylüyorum. Çok erkek varsa ona göre şarkı söylüyorum. Yani çok ince bir ayar ve sahnede gelişen bir şey. Aslında benim bu sahnedeki başarım diyebilirim.
0: Vallahi bütün sırları aldık böylece.
1: Vallahi vermiş oldum sırlarımı. Bazen mesela bazı şarkıcı arkadaşlarım var. Tabii onların kendi tarzları da o. Mesela biz konser yapıyoruz bazı şarkıcı arkadaşlarımla. İşte önce o çıkıyor sonra ben çıkıyorum. Değişiyor böyle. Mesela ben görüyorum bunların kulislerinde bir repertuar sırası var. Sıralama repertuar. Dedim ki hatta geçenlerde arkadaşımla dedim. Bu dedim repertuar sırası dedim değişmiyor mu? Dedik değişmiyor bizde. Biz de buradan başlıyoruz. İşte o 18 şarkıyı tık tık tık arka arka sıralıyoruz. Bende mesela öyle bir durum asla ve asla olmuyor. Çünkü benim her an ikizler burcuyum bir de. Her an şarkıyı yarıda kesip başka şarkıya bağlama ihtimalim çok yüksek.
0: Süper.
1: İlk zamanda insanlar garip geliyordu. Ya şarkını yarım kestin, yarım kestin. Tam söyleseydin diyenler vardı ama şimdi artık izleyicim de alıştı buna. Ve diyorum ki yani 15 şarkı, 20 şarkı söyleyeceğimizi 45 şarkı söyleyelim ama her şarkının tadını alalım. Ufak ufak böyle. O da artık insanlar alıştılar ve sevmeye başladılar bu tarzı. Bir tarz oturttum aslında bakarsan.
0: Çok iyi. Peki şimdi yine senden bir şarkı dinleyeceğiz. Daha doğrusu bir Ferdi Tayfur şarkısı. Bana Sor. Senin yorumunla bir hayli ilgi gördü bu şarkı.
1: Evet.
0: Onu dinleyelim sonra sohbete devam edeceğiz.
1: Tamamdır.

0: Bana Sor. Bu Ferdi Tayfur klasiğini Deha Bilimler'in 2023 versiyonuyla dinledik. Deha Bilimler bugün Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta konuğumuz. Deha, Bana Sor bir Ferdi Tayfur cover'ıydı ki senin diskografinde çok sayıda cover var. Az önce sen de söyledin, sahnelerde de ben çok cover söylüyorum dedin. İşte Ahmet Kaya cover'ların var. Tanrım bir ara çok ses getirmişti yine. Evet. Sana ben bu şarkıyı söylemeliyim, sahnede söylemeliyim ya da işte albüme koymalıyım dedirten ne oluyor öncelikle? Nasıl seçiyorsun cover şarkıları?
1: Şöyle seçiyorum. Ufak bir stüdyom var evde. O stüdyoda çok şarkı dinliyorum. Oturup böyle saatlerce şarkı dinliyorum. Coverları, eski coverları dinliyorum. Ve aralarından beğendiklerim oluyor ve onlara ne katabilirim diye düşünüyorum. Ben çünkü bir cover yaparken inan çok değiştirmeyi çok seviyorum. Yani illa cover dediğin zaman altına loopları koyup tık tık tık tık kulüp yapmak değil benim için cover. Cover şarkıya bir şey katabilmek. Başka bir hale çevirmek. Mesela Bana Sor şarkısı Ferdi Tayfur'un çok değerli bir şarkısı ama çok ağır bir şarkıdır. Çok slow bir şarkıdır. Onu eğlenceli haline getirmek için uğraştım. Tabii en büyük avantajım burada sahne oluyor Yavuzcuğum. Yani sahneye çıkmak bunun büyük avantajı. Aslında deniyorum sahnede ben şarkıyı. Yani beğendiğim şarkıyı değil mi ki? Orkestraya atıyorum gece. Bir prova alıyoruz değil mi ki? Bu böyle olması gerekiyor diyorum. Probamızı alıyoruz, şarkıyı yürütüyoruz, davullarımızı ona göre çalıyoruz, yürütüyoruz şarkıyı ve akşamleyin ben sahnede şarkının ilk denemesini yapıyorum. O konserimizde. Sonra ikinci konserimizde bir daha denememizi yapıyorum. Üçüncüde bir daha diyorum. Artık tepkiler insanlardan gelince aa diyorum bu şarkı güzel gitmeye başlıyor. Ve o şarkıyı albüme koymaya ya da single yapmaya karar veriyorum. Aslında bu benim sahneye çıkmamın da büyük avantajı. Bazen şey oluyor, çok inandığım bir şarkı oluyor mesela. Gene geçenlerde bir Ferdi Tayfur şarkısına çok inandım. Evde dinledim, orkestra heyecanla aradım. Dedim ki arkadaşlar işte Bana Sor gibi bir şarkı yakaladım. Çok güzel olacak şarkı. Bakın dedim bunun aranjisi belli olması gerekiyor. Davulcuya attım davullarını. İşte klavyeciye. Bu arada aranjimizi biz kendimiz yapıyoruz. Kendi ekibim yapıyor aranjimizi de biz. Kimseye aranje vermiyoruz. Çünkü benim bütün aranjilerim hepsi canlıdır. Canlı davullar, canlı gitarlar. Hiçbirimizde loop kullanılan bir şarkı yok. Bütün şarkılarım canlıdır. Hepsi full canlı çalıyoruz. O yüzden diyorum ki şarkı böyle olacak. Ve sahneye çıktığımda bu şarkı, inandığım şarkı hiç tepki gelmedi hiç kimseden. Bir daha denedim, bir daha yok. Bazen yanılıyorum da böyle aslında. İşte sahne bunların büyük bir aynası oluyor bana. Ve o aynayı görünce aa diyorum bu şarkı olmayacak. Tepki alınca hemen geri çekiyorum şarkıyı. Bu sahnede olmak büyük avantaj aslında coverlar için.
0: Evet. Peki gelelim yeni yayınlanan şarkına. O da bir cover. Söz ve müziği Yıldız Silbe'ye ait bir şarkı ve ilk kez Robert Hatemo seslendirmişti 2003 yılında.
1: Evet.
0: Nereden aklına geldi bu şarkı?
1: Çok sevdiğim bir şarkıydı. Robert Hatemo çıkardığı yıllarda bu şarkıyı ben çok sevmiştim zaten. Hatta Robert'in o albümü çok güzel bir albümdür. Çok iyi şarkılar vardı o albümde. Bu şarkı da o albümün hitlerinden bir tanesiydi. Yıllardır aslında bu şarkı benim aklımdaydı. Ben bu şarkıyı geçen sene çıkarmayı planlamıştım aslında. Geçen sene biz yazın bunu şarkıyı ben planladım ve aranjisini yaptım. Ama şarkıda yine sahne üzerinde olsun içime sinmeyen bir durum vardı şarkının girişi. Yani ilk girişiyle ilgili çok büyük problemim vardı şarkının. İşte gitarla girdim, klarnetle girdim, çaldırdım girdim, olmadı. Sonra serbest girdim şarkıyı tamamen dedim başı olmasın. Ve şarkının başını içime sinmediği için geçen sene şarkıyı çıkarmama kararı aldım. Yani böyle de deliyim yani. Dedim ki şarkının başında bir sıkıntı var, bir şey eksik şarkı diyorum, olacak gibi değil. Bu sene çok enteresan Bodrum'da evimde otururken çalan bir şarkı duydum. Bir gece kulübünden gelen bir ses geliyordu oradan bana. Oradan gelen bir şarkının ritmine kapılarak oradan aldığım ilhamla hemen bilgisayarın başına oturup şarkının başını yaptım. O girişinde gitarla giriş, bir de sesli giriş. Melodinin başını bulunca çok hızlı bir şekilde bu şarkıyı çıkarma kararı aldım aslında bakarsanız. Hızlı oldu aslında biraz. Normalde Eylül'de falan çıkacaktım. Şarkının başını yakalayınca dedim ki şarkı tamamdır, artık içime sinmiştir ve çıkma zamanı geldi. Çok enteresan bir şekilde şarkı çıkardım.
0: Evet, vakti zamanında da sevilmiş bir şarkıydı çok. Ve bu versiyonuyla da çok sevileceğini söyleyebiliriz rahatlıkla herhalde.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, tepkiler güzel gelmeye başladı. Çok güzel trompetler, trombonlar çalındı içinde. Biraz daha şarkıyı biraz daha yürüttüm. Tabii o zamanın şeyiyle şarkının arasındaki bölüm çok yavaşlıyordu bize göre. Şimdi artık hayat o kadar hızlandı ki Yavuz. Yani insanların bir şeyi beklemeye tahammülleri yok.
0: Ay, evet.
1: Bir story'yi bile en fazla 5 saniye sonra izlemiyorlar insanlar. Yani o kadar hızlı ki her şey. Biz de şarkılarımızı buna mecbur olarak hızlandırmayı planladık ve hızlı gidiyoruz. Yani hiç durmuyor şarkı. Şarkı başından sonuna kadar ara vermeden o tempoyu yakalayıp bitiriyoruz. Çünkü hayat da böyle oldu. İnsanlar da böyle olmaya başladı. Eski hatırlarsın, eski şarkıların introları ne kadar uzundu. Bekliyorduk introları.
0: Ah sorma.
1: Bir dakika, bir buçuk dakika intro vardı şarkılarda ve o şarkıyı biz dinliyorduk. Şimdi bir buçuk dakikada şarkı bitiriyoruz biz. Yani onun gibi bir şey oldu. O hızlandığı için de tabii o yıllarda yapılan şarkının aranje, tabii kayıt şekilleri çok başka, çok iyi bir kayıtlar değil. Bir de dediğin gibi çok uzun introlar vardı başlarında. Şimdi işi hızlandırıp kısa introlarla bam bam bam bam. Ben de hatta şarkıları çok kesmeyi severim. Yani B bölümlerini atarım bazen. Tamamen atarım. A'yı bir daha dönmem. Hı hı. Nakarata bağlayabilirim. Yani biraz da başarı da buradan geliyor. Hızlandırılmış bir şarkı yapıyorum aslında bakarsan diye düşünebiliriz.
0: Evet,
1: yani
0: tempoyu hiç düşürmüyorsun.
1: Tempo düşmemesi lazım. Maalesef hayat o kadar hızlandı ki insanlar artık bekleme tahammülleri yok şarkının gelmişine.
0: Peki hadi o zaman Aşksız Prens'i dinleyelim.
1: Hadi dinleyelim bu da.
0: Deha Bilimler Aşksız Prens'i yeniden söyledi. Şimdi onu dinleyeceğiz ve onunla sana veda edeceğiz Deha. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum Yavuz'cum. Çok değerlisin bizim için. Çok iyi, güzel müzik adamısın. Bizim kadar müzik bilgin var diyelim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok seni takip ediyoruz. Seni çok seviyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Senin gibi güzel insanların da böyle radyolarda hep olmasını diliyoruz. Seni çok seviyoruz.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Sevgiler. Sağ olasın.

İngiltere'nin gelmiş geçmiş en popüler şarkıcılarından biri olan Tom Jones bu şarkıyı 1965 yılında seslendirmiş ve şarkı aynı adlı James Bond filminin de tema şarkısı olmuştu. Thunderball. Radyo dedi. Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor programımızın Cover Metre köşesinde. Bugün Tom Jones şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Bu şarkı Türkiye'de 60'ların sonunda Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı sözlerle Mehmet Taner tarafından plak yapılmıştı. Bu son gecemiz. Mehmet Taner.

Tom Jones çok güçlü bir ses, çok iyi bir şarkıcıydı. Haliyle onun şarkılarını söylemek için de güçlü bir sese sahip olmak gerekiyordu. Tom Jones'un 1967 yılında plak yaptığı bu şarkı I'll Never Fall In Love Again, Türkiye'de Alpay'ın sesinden dinleyiciye ulaştı. Tabii Türkçe sözlerle. Fecri Epçioğlu yazdı, 1969 yılında Alpay söyledi. Asla bir daha sevemem. Bir daha.

galli olması ve yırtıcı sesi nedeniyle Galler Kaplanı diye de anılan Tom Jones'un en büyük hitlerinden birini dinliyoruz şu anda, Help Yourself. 1968 yılında yayınlanan bu şarkı Türkiye'de de çok sevilmiş ve hemen Türkçe'ye adapte edilmişti. Hem de bir değil, birden fazla kez. Onlardan ikisini dinleyeceğiz şimdi. Önce Rasim Ulusman'a kulak veriyoruz. Vehbi Tuğra'nın yazdığı Türkçe sözlerle. Bana yardımcı ol. Aşkım.

0: aynı şarkının bir başka versiyonu ise Ertan Anapa tarafından plak yapılmış, bu defa Türkçe sözleri Sezen Cumhur Önal yazmıştı. Kimi zaman çok uzaksın. Ertan Anapa.
1: Kimi zaman

0: Mevzu 80'ler. Şinanay'da yavrum şinanay,
1: şinanay'da şinanay, hopa şinanay, şinanay, şinanay. Gazino geleneği çok daha eskiye dayanıyordu ama gazinolarda assolist geleneği 50'li yıllarda baş gösterdi. Assolistlik gazino dünyasında erişilebilecek en yüksek mertebeydi. Herkes assolist olamazdı. İyi bir ses, derin bir musiki bilgisi gerekirdi. En azından başlarda öyleydi. 80'lerde her şey gibi bu anlayış da değişti. Gazinoların son demlerinde genç assolistler çok renkliydi. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.

80'lerin hemen başında lanse edilen Hüner Coşkuner ilk albümü yayınlandığında daha 20 yaşında bile değildi. Türk müziği yeni bir solist kazanmıştı. Küçük gazinolar derken büyük gazinolar geldi. Hüner Coşkuner, gazino günlerinin son as solistlerinden biri olarak müzik tarihine geçti.

80'lerin ilk yarısında sahneye az solist olarak adım atan bir başka isim de Ayşe Tunalı oldu. Eski nesil az solistler gibi o da Türk müziğini bilerek bu işe başlamıştı. Hatta 1985 yılında az solist adını taşıyan bir Yeşilçam filminde de oynadı. Ama Ayşe Tunalı'nın gazino hayatı çok uzun sürmedi.

Gazinolarda uvertür şarkıcılığı, Geçişçam filmlerinde oyunculuk yapan Harika Avcı, 1983 yılında ilk kez Maxim Gazinosu'nda az solist olarak sahneye çıktı ve gazinolar birer ikişer kapanana dek de az solist olarak devam etti. Harika Avcı, 80'lerin yeni nesil az solistlerinin ilk örneklerinden biriydi.

güzellik yarışmasında önce birinci olup sonra kural ihlali nedeniyle tacı geri alınan Hülya Avşar, oradan hemen Yeşilçam'a adım atmış, film oyuncusu olarak çabucak adını duyurmuştu ki 1988 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. İlk programında solist aldı olduğu, ikinci programdaysa artık bir az solist. Az solistliğin tanımı değişiyordu. Bu değişimin sebeplerinden biri hiç kuşkusuz Hülya Avşar olacaktı.

Sibel Can gazino dünyasına çocuk yaşlarından beri aşinaydı. İlk kez dans ederek çıktı gazino sahnelerine. 1987 yılında bu defa şarkıcı olarak çıktı ve işe az solist olarak başladı. Müzik kariyeri bugün de devam eden Sibel Can, gazino dünyasının son az solistlerinden biri olmuştu.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

hatırla. Hisset. Zaman tüneli seninle. Burası Radyo D.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.